Gültig'de sorunlar ve iç ağzından nasıl doktor olmak, onun için ayrıca her yıl doktor,